Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

Böyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
7: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
6: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
7: Kimse görmez. Hadi gidelim.
6: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
7: Ben anlamam. Sen karışma.
6: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
7: Sen karışma dedim.
6: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
8: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Keçiören 15 Temmuz Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı. O günden bugüne milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu hep yaşattı. Bu ruhun ardında vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de onay sürecinin 2024 yılında tamamlandığı Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylandığını duyurdu. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sanal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren yayınlar yaptıkları belirlenen 119 şüpheliye yönelik soruşturmada 31 kişi tutuklandı. 42 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemilere açık olduğunu bildirdi. Trump bunun nedeni de yalan söyleyen, şiddet yanlısı, kötü niyetli bir yönetim ve bu da onları tamamen yok olma yoluna sokuyor ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz." dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek,

Zonguldak'ın başpehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy yağlı güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sanal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, o gece inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz, milletimizin milli hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti, dedi.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan bugün ve yarın Ukrayna'da temaslar gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin ekonomi, enerji ve savunma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
1: Spor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz," dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Müzeler.

geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 15 Temmuz şehitleri darbe girişiminin 10. yıl dönümünde kabirleri başında anıldı. Karşıyaka mezarlığındaki 15 Temmuz şehitliğinde düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Sahil Güvenlik Komutanı Kor Amiral Ahmet Kendir ve Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, şehit yakınları, gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında

0: Bunda gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Muğla valisi İdris Akbıyık yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki ABD askeri altyapılarını füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.
1: Spor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz," dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı. Güner ifadesinde deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılmaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını söyleyerek borç olarak istedi. Ben de Haluk Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek.
1: Spor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı.

0: yazdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oynayalım.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma töreninde konuştu. Erdoğan üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada FETÖ'nün artık kullanım değeri bitmiş bir yapı olduğunu belirterek buna rağmen devlete ve devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir dedi. Muhsin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, son yapılan operasyonlar ve gözaltına alınanlar arasında pilotların da olmasının çok önemli olduğunu belirterek etkin bir irade gerekiyordu. Adalet Bakanı'nın dosyayı Ankara'ya almasıyla bu etkin irade soruşturmaya yansımış durumda. Burada eylemin suikast olma ihtimalinin kuvvetlenen suç şüpheleri ortaya çıkmasıyla birlikte bu operasyon başlatıldı dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin masaya oturmaması halinde İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini

0: kendilerine hedef alacak şekilde saldırıları genişleteceklerini açıkladı.
1: Spor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz," dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi Akdeniz'in Toroslar mevkii Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünüyorum.

0: düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Festival'den herkese merhaba, mutlu günler. 15 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün. Herkese güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkıları yine 120 dakika yakın kulaklarınıza ulaştıracak olduğumuz yolculukta en keyifli şarkılar sizleri bekliyor. Hoş geldiniz.

15 Temmuz'u geride bırakmaya devam ediyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun diyelim bir kez daha. Yurdun dört bir yanında bugün kutlanılmaya, anılmaya devam ediliyor. Tabii ki orada hayatını kaybeden şehitlerimiz ve gazilerimiz de anılmaya devam ediyor. Bu millete Rabbimiz bir daha bir 15 Temmuz daha yaşatmasın, değil mi?

Güne dair en sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününden herkese selamlar bir kez daha. Artan hava sıcaklıklarında içinizi serinleten şarkılar diyelim. Birbiri ardına sizlerle olmaya devam ediyor. Güne keyifli bir müzik arası daha verelim. Sonrasında yeniden buradayız.

Zenginin ucu bucağı yok değil mi? Milyon dolarlarınız olsa bile dönüp baktığınız zaman yine milyon dolarları olan, milyar dolarları olan birini göreceksiniz. Güç geçtikçe zenginleşen dünyada lüksün de sınırları her geçen gün büyüyor diyebiliriz. Dünyanın en zengin isimleri artık yeni bir lüks alışkanlık edinmişler. Bu konuşuluyor. Detayları paylaşacağız. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

son yıllarda zenginlik bambaşka bir boyuta ulaştı demiştik değerli dinleyenler. Dünyanın en zengin isimleri artık lüks restoranlara gitmek yerine Michelin yıldızlı şefleri ayaklarına getiriyorlarmış. Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre Michelin yıldızlı şeflerin yıllık maaşlarının 300 bin doları aştığı belirtiliyor. Tabii bu alanda da rekabetin epey bir fazla olduğunu hatırlatalım.

0: aklımına.
1: Zeki insan deyince aklınıza her soruyu çözen, akademik alanda başarılı bir kişi canlanabilir. Fakat zeka bunların ötesinde bir kavram efendim. Zeka zihni öğrenme ve öğrenilenlerden yararlanabilme ve yeni durumlara uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Dolayısıyla da zeka birçok bileşenden oluşuyor değil mi? Ve bu yüzden de zeki insanlar nerede nasıl konuşması gerektiklerini de çok iyi biliyorlarmış. Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Zeka sadece çok kitap okumak ya da matematik problemlerini hızlı çözmek değil değil mi? Çevreyi anlayan, mantık yürütebilen, planlama yapabilen ve sorunları esnek bir şekilde çözebilen kişiler zeki insanlardır diyebiliriz. Peki bunların ortak özellikleri neler? Geliyoruz, ayrılmayın.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Zehir gibi zeki insanların ortamlarda kurduğu cümleler ve ortamlarda nasıl göründüklerini konuşuyorduk. Zeki kişiler sırf cevap vermiş olmak için cevabını bilmedikleri bir soruya cevap vermezlermiş. Bu konuda yeterli veriye sahip değilim, yanlış yönlendirmek istemem, hemen araştırıp döneceğim derler. Cehalet veya ego insanı her şeyi biliyormuş gibi yapmaya zorluyor. Zehir gibi zeki insanlarsa sınırlarını çok

Zeki insanların ortak özelliklerinden bahsediyorduk. Başkalarının fikirlerine önem verir ve bu fikirlere referans olarak alırlar. Aslında bu insani olarak zeki değil, tüm insanların yapması gereken bir durum. Bu duruma sosyal kanıt da deniliyor. Sosyal kanıt başkalarının desteklediğini bildiğimiz bir fikre daha çok güvenme eğilimimizmiş. Zeki insanlar bunu biliyor ve bir sorunu nasıl çözdüklerine dair bir vaka çalışması sunarken müşteri referanslarını da ekliyorlar ve birlikte çalıştığı ortaklarının logolarını gösteriyorlar.

15 Temmuz 2026 Çarşamba gününde festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Zeki insanların ortak özelliklerinden bahsediyorduk. Somut adımlar sunmaları da onların en net özelliklerinden birisiymiş. İş yerinde bir proje hakkında proje iyi gidiyor veya ilerleme kaydediyoruz gibi belirsiz güncellemeler akılda kalmıyor. İyi gidiyor dediğinizde projenin yarısını da tamamlamış olabiliyorsunuz. Henüz planlamayı yeni yapmış da olabilirsiniz. Zeki insanlar bu tarz kritik bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında olabildiğince somut ayrıntılar veriyorlarmış.

Dijitalleşen dünyada günlük işlerin büyük kısmı akıllı telefonlar üzerinden yürütülürken alışveriş listesini kağıda yazma alışkanlığını sürdürenlerin sayısı da azımsanamayacak seviyede seyrediyor diyebiliriz. Uzman psikologlar bu tercihin basit bir alışkanlığın ötesinde anlamlar taşıdığını ve bireyin kişilik yapısı, dikkat yönetimiyle, bellek süreçleriyle doğrudan bağlar barındırdığını ifade etmiş. Siz ne yapıyorsunuz peki? Alışveriş listelerinizi dijitalde mi yoksa hala aynı sistem bir kağıda yazarak mı gerçekleştiriyorsunuz?

Festivalde günün en sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüz, bir kez daha kutlu olsun diyelim. Şehitlerimizi, gazilerimizi de bir kez daha analım ve tabii ki bir daha böyle bir durumu milletimizin yaşamaması temennisiyle diyelim. Efendim, hafta ortasındayız. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Yurdun güney kesiminde yüksek hava sıcaklıkları hakim diyebiliriz. Bugün Ege'nin de güneyinde yine yüksek hava sıcaklıkları görülmeye devam ediyor. Hafta boyunca da yine pazar gününe kadar bu sıcaklık derecelerinin artarak devam edeceği tahmin ediliyor, hatırlatalım.

Güney Dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına 120 dakikaya yakın buradaydık değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Keyifli anları sizlerle geride bıraktık. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz. Yarın yeniden keyifli şarkılarla orada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz.

18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman olurdu. Lokman Hekim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik. İstediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik. Dilediğin kadar güçlen. Nasıl olsa düşmeyecek misin? Öyle oldu olacak. Bu dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde iyilerden tarafı olacak.

0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.

Efendim devam ediyoruz. Emre Satıcı'nın mesajını halen bekletiyorum. Erzincan son saniyelerde reklamlarda. Reklamlardan sonra yayını alacak. Yani bize geçecek otomasyon sistemde. Ortak yayındayız biliyorsunuz. Emre Satıcı'nın mesajını bir beş, şu anda yayın aldı. Erzincan Radyo Tek'ten de bizi takip edebilirsiniz. Erzincan Radyo Tek'in başında olan arkadaşlar, Murat İnce'den haber bekleyen kardeşler, Emre Satıcı kardeşimin çocukluk arkadaşı Yusuf ve yanındaki herkese selam var. Birazdan mesajını aktaracağım. Radyonun başına bir toparlansınlar. Radyo Tek'ten bizi dinleyen kardeşlerim, Erzincan'a selam olsun bir kere daha. Yunus Emre Çakır, selamünaleyküm, ben Haydar Can Çezik. Buradan kardeşim Haydar Tatlıbal'ın doğum gününü kutlarım. Rabbim güzel günlerde nasip etsin. Nice senelere dedi. Bir başka mesaj daha var. Yine aynı kardeşimden gelmiş herhalde, yanlış görmediysem. Bakayım, Yunus Emre Çakır, evet. Selamünaleyküm. Buradan değerli abim Haydar Tatlıbal'ın doğum gününü kutlarım. Özgür günlerde hep birlikte olmayı temenni ederim. Bütün dostlara selam ederim dedi Yunus Emre Çakır. Şenay Bayram kardeşim ne demiş? İyi akşamlar, ben Şenay. Niğde'de bulunan eşim Mirza Bayram ve tüm kader birliği yaptığı arkadaşlarına gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun. Güzel günlerde kavuşmak dileğiyle. Niğde'den pek mesaj gelmiyor. Uşak'tan pek mesaj gelmiyor böyle tekleme. Yozgat'tan yine iyi, fena değil. Kırıkkale fena değil. Sungurlu ne yapıyor? Sungurlu'dan ses seda yok. Kısa mesaj gönderin arkadaşlar bana. Kısa mesajlar, medya mesajlar çok uygun. Biliyorsunuz medya mesaj ücretli bir servis. Bol bol kısa mesaj gönderin bana. Mediamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Çorum'dan da mesela hiç ses çıkmıyor. Çorum'da da yayınımız var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Nevşehir'de yayınımız vardı. Nevşehir için bir çıkartma yapacağım. Bugün yarın Nevşehir'den birkaç radyo sahibi olan arkadaşım var. Onlarla da konuşacağım. Ortak yayında bizi

sizinle birlikte hareket ederler mi? Bir danışacağım bakalım. İnşallah iyi bir işbirlikleri yaparız. Nevşehir'den de bir kardeşimiz bizimle birlikte olursa, daha önce vardı yayınlarım. Yetişemiyorum arkadaşlar. 130 istasyonla başladığım serüven 80 istasyonla devam ediyor. Çok yoruluyorum artık insanlara laf anlatmaktan. Net ifade şöyle: her kafadan bir ayrı ses çıkıyor. Her saça göre tarakla ayarlayamıyorsunuz. Yani nabza göre şerbet. İdare etmekten inanın bütün psikolojim bozuldu ya. Hayatım boyunca hiç bu kadar kimseyi idare ettiğimi hatırlamıyorum. Ama idarenin de mektebi yok derdi anam. Biz idare edeceğiz. Başka şey, bizim de görevimiz bu herhalde bu dünyada. Kırgınlıkları, dargınlıkları biz iyileştireceğiz tahmin ediyorum. Anlattıklarım bir fayda olacak günün birinde birkaç kardeşime, ne bileyim, ya da birilerine. Yani ortak paydamız sevgide buluşabilirsek zaten geçmiş olsun. Dünya cennetten bir bahçe olacak, ama ortak payda sevgi değil de kötülük olduğu zaman selamünaleyküm. Dünya cehennemin ta kendisi oluyor. Ben gençlik yıllarımdan, bakın delikanlıları anlatıyorum. Gençlik yıllarımı 27-28 yaşına kadar, 27 bitene kadar diyelim. 27'nin Temmuz'unda her şeyden elim ayağımı çektiğimi söyleyebilirim. Birkaç yıl sürdü. Yani kravat takıp işte yeni bir hayata başlamak filan, yeniden kitap okumak falan bayağı bir zaman aldı. O döneme kadar biz yaşadıklarımızdan elimize bir şey geçiremedik. Hasımla yaşamak kadar kötü bir şey yoktur ha. En babayt adamlar bile huzursuzlardır. En büyük kabadayılarla oturun konuşun. Çok güzel abilerle ben arkadaşlık etmiş bir abinizim. Yani bir yere giderken kalabalık gitmek durumundasın. Hani sürekli arkanı kollamak zorundasın. İnerken, binerken, çıkarken, giderken, gelirken çoluğun, çocuğun. Hepsini koruyup kollamak zorundasın. Ya böyle bir hayat olabilir mi arkadaşlar? Acı verir insana ya. Ya çok acı verir işte. Çukurda falan işte ailemi koruyamadım falan filan. Sana bir şey olmadı, çoluğuna çocuğuna. Yani bu dünya böyle bir dünya. Bu dünyanın içinden çıkın arkadaşlar. Sevgi dolu bir hayata adım atın. Hem kendinizi hem ailenizi kurtarın. Bir dönemde şey vardı, kan davaları vardı ülkemizde. Halen de devam ediyor mu bilmiyorum ama. Yani çok büyük aşiretlerin kan davaları vardı bu ülkede, belki hala devam ediyor olabilir hesaplaşmalar. Sonu yok ki. Sonu yok yok. Senden, benden, ondan, bizden, senden, benden. Hep bir eksilerek gidiyoruz yola. Hep kan ağlıyor insanların içi. Hep gözyaşı, hep acı. Ya bu topraklar yeteri kadar gözyaşıyla, yeteri kadar kanla yoğruldu zaten arkadaşlar. Nice civan mert delikanlılar gün yüzü görmeden toprağın altına bırakıldı ya. 20'lerinde, 18'lerinde, 25'inde, ne bileyim. Gereği ne ayrıca? Neden yani kardeşçe yaşayamıyoruz bu ülkede biz? Ya da dünyada insanlar neden kardeşçe değil? Lafa geldiğimiz zaman hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Ya nasıl Müslümanız? Ya Müslüman eline, diline, beline, her şeyine dikkat eden, öldürmeyen, kırmayan, dökmeyen, sövmeyen, ne bileyim parçalamayan. Ya Müslümanlığın yani şartları çok ağır arkadaşlar ya. Taş atana, gül uzatanlardan olmak zorundayız. Kalpleri mutmain olanların kurtuluşa ereceği kanaatim çok yüksek. İyilik eden kesinlikle kurtulacak Allah'ın izniyle. Kurtulmasa bile ya Rabbi, yani bir yüzümüz olacak ya Rabbi, ben kötülük etmedim kimseye, ne güzel ya, ne güzel. Yani yarın oraya gittiğimiz zaman ben kimseye bir şey yapmam, kimsenin hakkına girmedim, kimsenin malını çalmadım, kimsenin namusuna göz dikmedim, komşunun tavuğu bana kaz görünmedi, onun cebine elimi sokmadım, bunun çocuğunu zehirlemedim. Düpdüzgün yaşadım, insanlara faydalı oldum, kalp kırmadım. Nefsimiz yüzünden çok yoldan çıktık arkadaşlar. Nice kardeşlerim uzun çalara bağlamış vaziyette ömürlerinin birçoğunu, birçok yılını, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıldır içeride geçiren kardeşlerim var. Ya yazık, günah ya. Vallahi bile yüreğim dayanmıyor ya. Bir gününe trilyonları olsa aklı başında bir adam döker o parayı, özgürlüğü satın alır. Diğer tasavvuf yönünden baktığın zaman, İslami çerçeveden baktığın zaman da böyle. Nasıl bir cenneti garantileyeceğiz? Döverek mi, söverek mi?

Öldürerek mi? Hasetlik fesatlık ederek mi? Çalarak, çırparak mı? Zehirleyerek mi? Nasıl cenneti garantileyeceğiz? Ha, cennetle benim işim yok. Ben bu dünyada ne yaptım ya? Eyvallah. Ya o kadar şey neydi onun adı? Bu dünyanın ipine sarılıyor. Yani bu dünya ya en sevdiklerimiz öldü arkadaşlar. En sevdiklerimiz ölüyor ya. Biz de öleceğiz. Yani hesap var. Kainatın efendisi Cenab-ı Rabbül Alemin, ta Allah, Tanrı ne diyorsanız, bu evreni yaratan Rabbim vallahi hesap soracak. Ve sorsun da, kötüler için cehennemde var olsun, sonsuz olsun o cehennemde. Bu dünyada kim kime zalimlik ediyorsa Rabbim sorsun hesaplı. Ya ben ya bu konuda netim arkadaşlar. Şimdi mesela muhabbet var, ahbap bilmem ne falan Haluk Levent'ler, hani bir şey diyemiyoruz netleşmediği için, ama eğer yaptıysa bunun hesabını versin abi ya. Burada veremiyorsa orada verecek. Verecek. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Allah'ın izniyle. O yüzden bak bir daha söylüyorum. En büyük kabadayılık efendilik. Ya kavga etsen ne olur? Bana göre kavga eden insanların çoğu kendini bu dünyada ispat edememiş. Ya da bununla beslenen bir ruha sahip. Ya da ruhsal olarak dengeleri bozulmuş kardeşlerimin. Beynin bazı bölgeleri basınç yapan yerler, işte cinayet işleyenlerin beyinlerinde yapılan araştırmalarda işte beynin sağ lobunda bilmem ne damarı çok baskı yapıyormuş. Ondan cinayet işliyormuş falan filan. Suça bulaşan kardeşlerimin. Ha, sağlıken de böyle bir durum olma ihtimali çok yüksek. Yani kimse durup dururken de suça bulaşmak istemez. Ama durup düşünmek gerekiyor bir şey yapmadan önce ve bu dünyayı güzel hale getirmenin yöntemlerini bulmamız lazım. Hep birlikte insanız yani. Bana vursan kırsan döksen benim aileme, ben vursam döksem senin ailene yazık değil mi? Seni de doğuran bir ana var. Senin de baban var. Senin de belki eşin var, çoluğun çocuğun var. Öbürünün de öyle. Bu pencereden bir bakarsak zaten neyi paylaşamıyoruz ki? Bendim sendim, bendim sendim, bendim sendim. Ben böyle içindeki hırsı, içindeki o enerjiyi atamayan kardeşlerime bireysel sporlar, mesela boks, tekvando, judo falan böyle şeyler tavsiye ediyorum. Kolektif sporları da tavsiye ediyorum. Biraz spor yapın ya. İlle de biriyle kavga edin, ringe çık abi. Tak o eldivenleri ya da giyin o sevir kartı. Tekvando yap, boks yap, karate yap. Biraz rahatla. Ama dışarıda masum insanla durup dururken katletme abi. Dolaylı yoldan başka şekillerde de. Şenay Bayram.

Şenay Bayram demiş ki iyi akşamlar, ben Şenay. Niğde'de bulunan eşim Mirza Bayram ve tüm Kader Birli yaptı arkadaşlarına gecenin tüm güzel şarkılar armağan olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, az önce okumuştum. Yunus Emre Çakır. Selamünaleyküm, ben Burakan Yatağan, buradan kardeşim Haydar Tatlıbal'ın doğum gününü kutlar, bütün dostlara selam ederim dedi. Kadir Güldü'den Mustafa Kıratlı'ya, kardeşim canım parçam, can parçam, bugün bedenen yan yana olmasak da kalbimin ve dualarımın en baş köşesindesin. Yeni yaşın sana önce sağlık, sonra da sabır ve tez zamanda sevdiklerine kavuşacağın o özgür günleri getirsin. Dışarıda seni her an özlemle bekleyen bir kardeşin olduğunu asla unutma. O duvarlar aramızdaki bağı koparmaya yetmez. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Başın her zaman dik olsun. En kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle, seni çok seviyorum dedi. Mustafa Kıratlı'ya kardeşinden Kadir Güllü, Kadir Güldü'den Mustafa Kıratlı'ya kardeşim diye başlayan cümleler geldi. Mesajın başını söylemedik herhalde. Kadir Güldü'den Mustafa Kıratlı'ya. Can parçam, bugün bedenen yan yana olmasak da kalbimin ve dualarımın en baş köşesindesin. Yeni yaşın sana önce sağlık, sonra da sabır ve tez zamanda sevdiklerine kavuşacağın o güzel günleri getirsin. Seni her an özlemle bekleyen bir kardeşin olduğunu asla unutma. O duvarlar aramızdaki bağı koparmaya yetmez. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Başın her zaman dik olsun. En kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle, seni çok seviyorum.

Berat Kıratlı'dan abim Mustafa Kıratlı'ya, hayat bazen bizi zorlu yollardan geçirir ama bilirim ki benim abim her zorluğun üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Bu doğum gününü orada bizden uzakta geçiriyorsun belki ama kalbimizin her köşesinde sen varsın. Yeni yaşın umut, sağlık ve tez zamanda özgürlük getirsin. Abim iyi ki doğdun mesajı geldi kardeşimizden, Berat Kıratlı'dan Mustafa Kıratlı'ya.

Erzincan'a selamımızı gönderelim. Erzincan'da bulunan çocukluk arkadaşım Yusuf'a ve yanındaki herkese selam olsun. Emre Satıcı'dan geliyor bu mesaj. Saat akşam saatlerinde geldi, erken bir saatte geldi mesaj. Ben de yayın saatinde okuyalım dedim. Erzincan'daki kardeşlerim de dinlesin diye. Emre Satıcı'nın mesajı: Erzincan'da bulunan çocukluk arkadaşım Yusuf ve yanındaki herkese selam olsun. Hayat bazen insanı zorlu yollardan geçiriyor ama dostluk ve umut hep ayakta tutar. Bu şarkıyı seni unutmadığımızı bilmen için gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Oktay abiye de selamlar. İnşallah güzel günlerde yeniden bir araya geleceğiz. Emre Satıcı, şarkı bölümünden yapman lazım ki isteğini. Tekrardan girip sadece şarkı yazıp gönderirsen ikinci bölümden, yani mesajın altındaki yerden hemen yaparız. Şarkıyı da mesajı da birlikte okuruz. Berat Doğan dedi ki bomba mesajında, Haluk Kaya'dan abisi Hüseyin Kaya'ya, Okan Tektürk, Mahir Tansiyon ve Mahmut Polat'tan kardeşine armağan olsun sıradaki şarkı ve tüm parçalar. Bomba mesajları, bomba istekleri 1 ile 10 dakika içerisinde yoğunluğa bağlı olarak hayata geçiriyoruz, haberiniz olsun. Haluk Kaya'dan abisi Hüseyin Kaya'ya, Okan Tektürk, Mahir Tansiyon ve Mahmut Polat'tan kardeşine armağan olsun sıradaki şarkı ve tüm parçalar. Yasin Can Polat ve Mesut Kusnacı kardeşimizin istekleri var. Yanlış değilse azar azar olması lazım, bakayım. Yasin Can Polat ve Mesut Kusnacı'dan Aykut Ulupınar kardeşimize gelsin. Mustafa Yavuz azar azar. Yasin Can Polat ve Mesut Kusnacı'dan Aykut Ulupınar kardeşimize gelsin. Mustafa Yavuz azar azar dediler. Şarkı yayında. Aykut Ulupınar, sana geliyor bu şarkı. Yasin Can Polat ve Mesut Kusnacı kardeşlerinden. Mustafa Yavuz azar azar.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. İbrahim Kocakaya inşallah ailesini aradı. Fatma'dan Mevçe'ye seni çok seviyorum mesajı var. Sen benim her şeyimsin sevgilim, sevdamsın, sabır taşımsın, narına, nuruna. Seni bana nasip eden Rabbime kurban olduğum, her dilde güzeldir senin adın ama gönlümdeki adını kimse bilmesin istiyorum. Velhasıl benim tacidarım, ben seni bekliyorum sabırla, sakin ve sabırlı ol, geçer inşallah. Böyle Osmanlıca ne güzel laflar, tacidarım falan, vay vay, aşk neler yapar, aşk nelere kalır arkadaşlar. Fatma MC'yi çok sevdiğini söylüyor. Allah sevenleri kavuştursun, helal olsun be. Ferhat Kılıç, yani aşk böyle güzel mesajlar yazdırıyor arkadaşlar. Ferhat Kılıç, selamünaleyküm değerli abim Haydar Tatlıbal, doğum gününü kutlarım, nice mutlu yaşlara, gece kondudan sana selamlar. Haydar Tatlıbal, bir kere daha ad günün kutlu olsun kardeşim. Eylem Çakır, hiçbir mana anlatma seni yaslamda, en afilli cümleleri bir başkasın, sen ayrı bir gezegenin kainatı gibi, yeni bir renk gibi, duyulmamış bir dil gibi, seni içimde bende bile fazlasın, sen içimde bende bile fazlasın. İki gözüm meçe, vay nefes alamadım ya. Hiçbir mana anlatmaz seni yaslamda, en afilli cümleleri bir başkasın sen, ayrı bir gezegenin kainatı gibi, yeni bir renk gibi, duyulmamış bir dil gibi, sen içimde bende bile fazlasın. İki gözüm meçe, bismillahirrahmanirrahim, vallahi billahi meçe. Eylem Çakır'dan geldi bu. Eylem Çakır'dan geldi. Hiçbir mana anlatmaz seni yaslam da, en afilli cümleleri diye başlayan mesaj. Fena, içinden çıkamıyorum mesajım valla. Eylem Çakır, umudunu hiç kaybetme, güzel günlerde kavuşacağız. Fatih Çakır dedi. Sadullah Tuyan, Murat abi ben Okan Tek Türk, abim ve kardeşlerim Serdar Kıran, Mahmut Polat ya da Palat, Okay Kızarcı, Eyüp Kızarcı, Gazi Yıldırım, Yunus Tepeli, Ersin Boztaş, Cemal Güçlü, Teyto Can, Kaan Öztürk, Mahir Tansi, Sadullah Tuyan, Yusuf Kınık, Mahmut Erdem, Onurhan Daşdelen, Hüseyin Kaya, Can Yaygıcı, Ersin Tetik, Çağdaş Kırsakal, Erem Etem, Akkuzu, Dilaver Kuşçu, Bayram Kolu Kısa, Barış Boy ve kardeşim İbrahim Tek Türk'e gelsin. Not, ben iyi niyetimle bir gün kaybederim.

Sense karaktersizliğine bir ömür kaybedeceksin. Vallahi isimleri nasıl yazıyorsanız öyle okuyorum ki iki gün sonra bana sarmayın diye. Ne gönderdiyseniz onu okuyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. O yüzden gönderdiğiniz mesajlara

Şimdi bir saniyenizi rica ediyorum. Tekrardan yine geldik. Bu tarafa şöyle alalım. Şurayı neredesin? Evet. İnternette mi bir aksaklık var? Ona bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. Yok, Allah'a çok şükür. Can kardeşim, Can kardeşinden Kadircan Yıldırım'a ve kabin arkadaşları Tolga Aziz Eren, Tolga Aziz Eren, Yıldız Ahmet Okan'a. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş bize doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün Kadircan Yıldırım.

Ali Kondu, selamünaleyküm. İyi yayınlar. Ben Osman Eraslan. Sungur'da olan oğlum Mert Eraslan ve Ankara'da olan oğlum Yasin Eraslan ve dostları Hasan Sandık, Yakup Durmaz, namı diğer Koko, Bayram Demir, Yiğit Ünlü, Fatih Kara, Seydi Batun, Ümit Baynal ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Aslanlar kafese yakışmıyor, sabır. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Rıza Başçı ve Gogo Özpolat, değerli ve aslan kardeşlerim Zeko Çakar oğlu, Mesut Linsoy, Çağrı Kerpiç her zaman aslanlardı ve aslan olarak da bir ömür kalacaklar. Bu sözünde kader birliği yaptım, dostlarıma ve kardeşlerime armağan ediyorum. Biz korkak olmadık, olmayacağız da, kaçmadık, kaçmayacağız da, kimseden de özür dilemedik, dilemeyeceğiz de.

önce kendi yolumuzu bulmaya çalışsanız olur. Yapar. Karşımızda kimlerin olduğunun önemi yok mesajı geldi. Ali Kondu, iyi yayınlar. Ben Ali Kondu. Dayım Yasin Eraslan'a, Sungurlu'da olan dayım Mert Eraslan'a, dört duvar kime kaldı ki, bize kalsın canlar mesajı geldi. Burak Özgür Minkara, kardeşim Tolga Minkara, hasret ağır ama sabır daha ağır. Demir parmaklıklar bizi ayıramaz, bedenimiz burada ama kalbimiz hep seninle. Bugünlerde geçecek, biz yine hep yan yana olacağız. Mustafa Aslantaş, Yavuz Kapçak, Eren Kökver, Özgür Minkara, Emre Aydın, Recep Demirci, Murat Karagül, Kapan Avustralyalı kardeşlerinden selam olsun sana ve kader birliği yaptığı arkadaşlarına. Burak Özgür Minkara'nın mesajı böyle. Buse Yıldız, Medine Koçsoy, Ahmet Tüzüner, Merve Nur Yıldız, Duru Eylül, Bacak Sultan, Ökten Übeyde, Kurtoğlu Hatice Baloğlu, Cansu Öğre'ye Buse Yıldız'ın selam var. Araya virgül koymazsanız böyle karışır abiler. Medine Koçsoy, Ahmet Tüzüner, Merve Nur Yıldız, Duru Eylül, Bacak Sultan, Ökten Übeyde, Kurtoğlu, Hatice Baloğlu, Cansu Öğrük. Yani hangisi virgül? Vallahi Buse kardeşim, ben ayırt edemedim, hakkını helal et.

Emre Satıcı Mazlum'dan üzüm karasını istemiş kardeşimiz. Hemen gönderiyorum, bir nefes alalım arkadaşlar. Mazlum üzüm karası, üzüm karası gelsin hemen arkadaşlar. Hazır mı? Hazır. Peki, teşekkür ediyorum. Mazlum üzüm karası. Aziz'le birlikte mi? Yok, Mazlum'un üzüm karasını istiyorsun sen. Tamam. Aziz Kaya üzüm karası.

Parası yok. Mazlum da ikisinin. Aziz Kaya Mazlum, tamam öyle yapıyoruz. Başka yok çünkü. Üzüm Karası geldi. Aziz Kaya Mazlum, Üzüm Karası abi kardeş düet. Emre Satıcı kardeşimizin isteği. Mazlum, Üzüm Karası şarkısını can dostum Yusuf'a ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Deminki mesajımı tekrar okur musun abi? Okumam mı Emre? Helal. İyi, kaçırmam.

geçiriyor ama dostluk ve umut hep ayakta tutar. Bu şarkıyı seni unutmadığımızı bilmen için gönderiyorum. Şarkı Mavzum'dan Üzüm Karası. Oktay abiye de selamlar. İnşallah güzel günlerde yeniden bir araya geleceğiz dedi Emre Satıcı kardeşim. Aldım şarkıyı da Emre'nin isteği üzerine. Özellikle Yusuf'a ve yanındaki arkadaşlarına armağan olarak geldi bu eser. Emre Satıcı kardeşimden ta Erzincan'a gidiyor. Emre Satıcı, çok teşekkür ederim kardeşim, zahmet buyurdun. Mazlum Üzüm Karası şarkısı can dostum Yusuf'a ve arkadaşlarına armağan olsun dedi bir kere daha Emre Satıcı kardeşim.

Yağdırdılar yağmur, çamur üstüme. Yürüyorum sonu gelmez bir meçhule. Ben yalnızım, ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme. Ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, attım acıları.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Efendim devam ediyoruz. En güzel şarkıları, şiirleri, mesajları sizler gönderiyor ve istiyorsunuz. İyi akşamlar Murat abi. Nasılsın? Ben Ulaş Bağış. Abim iyiyim inşallah. Sen de iyisin Ulaş Bağış. Abilerim Gökhan Bağış, Mustafa Özden, Orhan Sertkaya, kardeşlerim Tutkusları, Emir Bağış, Sefa Karademir, Cemre Görür, ayrıca Arif Can Boğatır, Boran Batman, Ömer Uludağ, çok çok selam olsun. Abi biz her zaman özenilen taraf olduk. Kalaba Cumhuriyeti'ne de buradan selamlar olsun dedi Ulaş Bağış. Abileri Gökhan Bağış, Mustafa Özden, Orhan Sertkaya, kardeşleri Tutku Sarı, Emir Bağış, Sefa Karademir, Cemre Görür, yine Arif Can Boğatır'a, Boran Batman'a, Ömer Uludağ'a çok çok selamlarını gönderdi ve dedi ki Ulaş Bağış, abi biz her zaman özenilen taraf olduk. Kalaba Cumhuriyeti'ne de buradan selam olsun. Kalaba Cumhuriyeti'nden Murat İnce'ye de selam olsun mesajları geliyor ve aleyküm selam Kalaba Cumhuriyeti. Ulaş, gözlerinden öperim. Efendim gece devam ediyor, hız kesmiyoruz.

Berat Doğan'ın bomba mesajı düştü. Bu arada Süleyman Şahin ve arkadaşları radyo başına toparlansınlar. Süleyman Şahin ve arkadaşları. Berat Doğan Haluk Kaya'dan abisi Hüseyin Kaya'ya, Okan Tektürk ve Mahmut Polat'a ve Mahmut Erdem. Sıradaki eserler dostuna güven veren şerefli ile yaşar şeklinde bir mesaj geldi. Şöyle toplayalım. Berat Doğan'ın bomba mesajı şöyle. Haluk Kaya'dan abisi Hüseyin Kaya'ya, Okan Tektürk ve Mahmut Polat'a. Yine Mahmut Erdem'e. Evet, Mahmut Erdem'e sıradaki parçalar armağan olsun. Dostuna güven veren şerefiyle yaşar mesajıyla birlikte Berat Doğan'ın mesajını bu şekilde toparladım. Caddelerin Kralı Mario hoş gelmiş. İyi yayınlar. Ben Caddelerin Kralı Mario. Değerli dostum Haydar Tatlıbal'ın doğum gününü kutlarım. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle dostum dedi. Vallahi Haydar Tatlıbal bayağı seviliyor bugün. Yoğun bir şekilde doğum günü mesajı aldık. Biz de bir kere daha Mario dostunun doğum gününü kutluyoruz. Sevgili

Karabiber kardeşimin mesajı: bir tanecik meleğim, canım kızım, seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Canım kızım, evimin en büyük meleği Merve Nur Yıldız Anişko seni çok seviyor. Sevilay Karabiber'in mesajı da böyleydi. Hemen bağlayalım. Japon'un da biraz sonra bir isteği olacak. Gecikti Japon'un isteği, yapacak bir şey yok. Birazdan alırız Japon'un isteğini de. Sonra Süleyman Şahin var. Can kardeşin mesajı, Can kardeşin rumuzuyla geldi. Enver Yılmaz'dan bu sene şarkısı, Can kardeşinden Kadircan Yıldırım'a ve yanındaki arkadaşlarına, Tolga Aziz, Eren Yıldız, Ahmet Okan'a: kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak, ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün Kadircan Yıldırım. Paneldeki ismi Can kardeşin, Enver Yılmaz'dan bu sene şarkısı, Can kardeşinden Kadircan Yıldırım'a ve kader birliği yaptığı arkadaşlar Tolga Aziz, Eren Yıldız, Ahmet Okan'a: kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak, ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün Kadircan Yıldırım.

Selamünaleyküm, ben Mert Montana, abim İbrahim Şahin, Zenci Soner Akdemir, Ayaz Coşkun, Dergah Kırsakal, kardeşlerim Bedo Suskun, Nurettin Bent, Can Poyraz, Kadir. 40 gün onların olsun, bir gün benim olsun. Vefa her baba yiğidin harcı değildir. Bazı insanlar hep haindir mesajı geldi. Ben Mert Montana, abim İbrahim Şahin, Zenci Soner Akdemir, Ayaz Coşkun, Dergah Kırsakal, kardeşlerim Bedo Suskun, Nurettin Bent, Can Poyraz, Kadir. 40 gün onların olsun, bir gün benim olsun. Vefa her baba yiğidin harcı değildir. Bazı insanlar hep haindir mesajı geldi. Selamünaleyküm, ben Japon, uzak diyarlarda olan Allah'ın aslanı kardeşlerim. Bedo'ma, Suskun, Can Poyraz, Kadir'e, Can Yıldız'a, Batuhan Arslan'a, Eyüp Bent'e, Soner Çetinkaya'ya, Nurettin Bent'e, İlkay Kılıç'a, Baran Özbay'a, Kirli Baran'a, Mert Duran'a, Mevlüt Özeci'ye, Burak Çelik'e, Aykut Ulupınar'a, Enver Levent Ertürk'e, Berat Yoğurtçu'ya, Çiço Kağan'a, Yunus Nedim Demir'e, Samet Fırat Yalçı'ya, Fosso'ya, Umut Yüzgül'e, Emir Bağış'a, Bayram Keskin'e, Mustafa Levent'e, Emir Bulut'a, Yıldırım Bulak, Oğul Oğul Eseri Armağan olsun. Biz fil hafızalıyız, yol boyu yanımızda duranları da, sırtımızdan vuranları da unutmayacağız dedi. Japon, uzak diyarlardan bütün dostlarına, kardeşlerine Yıldırım Bulak'tan bu güzel eseri, Oğul adlı eseri armağan etti. Japon'a ve dostlarına selam olsun.

Selamünaleyküm, ben Mert Montana, abim İbrahim Şahin, Zenci Soner Akdemir, Ayaz Coşkun, Dergah Kırsakal, kardeşlerim Bedo Suskun, Nurettin Bent, Can Poyraz, Kadir. 40 gün onların olsun, bir gün benim olsun. Vefa her baba yiğidin harcı değildir. Bazı insanlar hep haindir. Cengiz İnim'den bilseydim armağan olsun dediği Montana. Az önce de okudum mesajlarını. Abim İbrahim Şahin, Zenci Soner Akdemir, Ayaz Coşkun, Dergah Kırsakal, kardeşlerim Bedo, Suskun Nurettin, Bent, Suskun Nurettin, Bent, Can Poyraz, Kadir ya da Can Poyraz Kadir. 40 gün onların olsun, bir gün benim olsun. Vefa her baba yiğidin harcı değildir. Bazı insanlar hep haindir. Cengiz İmren bilseydim armağan olsun. Montana'dan geldi. Mert Montana'nın isteği başta İbrahim Şahin'e ve dostlarına armağan olarak geldi.

0: dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış.
1: Bazı kayıtlar işte dijital mecralardan bulduğumuz zaman şarkıları verdiğimizde bazı kayıtları iyi kaydetmiyorlar. O da sıkıntılı oluyor bazen. Gerçi playlistimizde de vardı ama Cengiz İmren, Mert Montana'nın isteğiydi. Japon lakisine selam olsun hem Mert Montana'ya hem Japon kardeşime. Japon'a da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Süleyman Şahin ve arkadaşları inşallah radyonun başındalar. Öyle ümit ediyoruz ve can kulağıyla bizi dinliyorlar. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma iki gözüm. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma iki gözüm. O saatlerde serpilir gülüşüm bir avuç su gibi içime, iki gözüm. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa. Senin için şu yollara düşmüşüm senelerce sonra. Sana dönüşüm, senelerce sonra sana dönüşüm. Bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma iki gözüm. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma iki gözüm. Büyük acılara tutuştuğum gün çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine şahinle sevdiğine gel iki gözüm. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma iki gözüm. Beni unutma iki gözüm. Süleyman Şahin'den iki gözüne. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu muhteşem şiiri. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma armağan olarak geldi. Yine cevap gecikmedi. İki gözünden Süleyman Şahin'e. Berivan Meşeler'den yarime bir haber salın. Süleyman Şahin'e geldi armağan olarak. Hasretin hesabı olmaz iki gözüm. Kimi zaman bir gün insana bir ömür gibi gelir. Kimi zaman da tek bir şarkı anlatılamayan bütün duyguların sesi olur. Bazı bekleyişler insanı eksiltmez. Aksine yüreğini olgunlaştırır. Ne kadar zaman geçerse geçsin gönlümdeki yerin hep aynı. Bir gün bu hasretle bitecek iki gözüm. Geriye sadece sabrımızın bize öğrettikleri ve kavuşmanın değeri kalacak iki gözüm. Süleyman Şahin'e iki gözünden armağan olsun. Berivan Meşeler yarime bir haber salın.

Ne gariptir şu ayrılık günleri. Bir dosttan da düşmandan da ayrılsan nedense bir tuhaf oluyor insan. Ay ay. Derin bir sızı giriyor içeri. Son bir defa bakarken caddelere, dükkanlara, evlere, kahvelere. Hatıra yüklü kervanlar geçiyor dolu dolu gözlerinin önünden. Bu son yadigar mı bir ayrılık gününden? Hı? Ne unutulmaz zamanlar geçiyor ağır ağır biz farkında değilken. Gökler masmavi, yaprak yemyeşilken. Sen istediğin kadar unutulmaz de bu son dakika, bu vakitsiz yağmur unutulur azizim, unutulur. Başka ne yapılır böyle bir günde? Kapanan bavul, çivilenen sandık ve sonra kuru bir Allah'a ısmarladık. Ne gariptir şu ayrılık günleri iki gözü, diyor Süleyman Şahin. İki gözüne, iki gözünden de cevap gecikmiyor bu gece. Karşılıklı gidiyor böyle, ozanlar atışırlar ya, aynen öyle oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün sevdiğim parçası. Süleyman Şahin'ime armağan olsun iki gözünden dedi kardeşimiz. Bu gece bizim şarkımız usulca çalarken tek istediğim yüreğine biraz huzur değmesi. Bil ki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun dualarım her gece seninle. Biliyorum özlemek yorar ama vazgeçirmez iki gözüm. Çünkü gönülden seven zamanı değil umudu sayar. Sen yüreğini güçlü tut iki gözüm. Her geçen gün bizi beklediğimiz güne biraz daha yaklaştırıyor. Şimdi gözlerini huzurla kapat. Şarkımız sana eşlik etsin. İyi geceler iki gözüm. Süleyman Şahin sana geldi iki gözünden. Sevdiğim.

0: Serhat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce.net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Bırakma beni sevdiğim, gidişine dayanamam. Hasret gözyaşlarınla kendimi avutamam. Dönerim dersin ama kadere inanamam. Bıraktığın anılarla, bıraktığın anılarınla ben sensiz yaşayamam sevdiğim.

Efendim gecemiz devam ediyor, günün konusuyla devam ediyor. Doğuştan aldanır kişi, bir yalandır yaşamak. Ucuz, kim bilir hangi ozanın söylediği. Bir yalandır ölmek kuşkusuz. Bizi hep aldattılar, öyle ya, hep yalan bu şeyler, hep yalan bu doğa. Ve en büyük yalan bir gün İşte o gün neyse, çok detay vermeyeyim. Şair burada uçmuş çünkü. Ümit Yaşar'ın bazı şiirleri ateizme uzuyor yani, böyle fena, sert. İnsan hayatın en güzel çağını yaşarken onun en güzel çağ olduğunu çoğu zaman fark etmiyor.

Çünkü gençlik aynaya baktığında değil, yıllar geçip de eski fotoğrafa baktığında anlaşılıyor. Neydi o şarkı? Kara kaş gözlerde elmas, bu güzellik sana da kalmaz, aynaya bak gör halini miydi?

Bir zamanlar koşarak çıktığım merdivenleri, bu çok gerçek arkadaşlar. Bugün yavaş yavaş çıkıyorsun. Ya da bugün yavaş yavaş çıkıyorsan, bir zamanlar nasıl olsa zaman çok dediğin günleri bugün özlemle hatırlıyorsun. Ya bil ki gençlik sessizce omzuna dokunmuş ama ve usulca senden ayrılmıştır. Ama dostlarım, bazı gençlikler vardır, takvimler alıp götürmez, hayat alır. Bir anlık öfke, bir yanlış karar, bir yanlış çevre, bir düşünmeden atılan adım, o arkadaş, o kötü arkadaş ve insan bir sabah uyandığında sadece bulunduğu yeri değil, ne bileyim, geride bıraktığı yılları da düşünmeye başlar. Bana göre aklı başında birisi bunu yapar. Belki şu an bizi dinleyen genç bir kardeşim içine şöyle geçiriyor: keşke o gün biraz daha sabretseydim, keşke öfkeme yenilmeseydim, keşke anamın babamın sözünü dinleseydim, o sessiz bakışını anamın babamın anlayabilseydim.

Dostum, o keşkeleri ben de duyuyorum. Bu ülkenin dört bir yanında nice yürek aynı cümleyi fısıldıyor. Ama şunu da biliyorum, insanı ayağa kaldıran şey geçmişini inkar etmesi değildir. Geçmişinden ders çıkarıp yarınını yeniden inşa etmesidir. Çünkü Rabbimiz insana sadece hata yapabilme iradesi vermedi, telafi edebilme umudu da verdi. Öyle değil mi arkadaşlar? İşte onun için bugün başını öne eğip ben bittim deme. Hayır, belki gençliğinin bir bölümü senden uzak kaldı. Ama karakterin, vicdanın, inancın ve yarınların hala senin ellerinde. Unutma kardeşim, ağaç en sert rüzgarda kök salmayı öğrenir. İnsan da en zor imtihanlarda olgunlaşıyor. Belki dışarıda seni bekleyen bir annem var. Her gece aynı duayı eden, belki bir baban. Güçlü görünmeye çalışıyor ama geceleri sessizce gözyaşı döküyor. O sevdiğin kadın, çocuklar. Belki bir evladın, takvimden gün değil, sana sarılacağı günü sayıyor evlat. İşte onlar için, kendin için ve Allah'ın sana yeniden açacağı güzel kapılar için ne bileyim, sakın umudunu bırakma. Çünkü dostlarım, bazı insanlar gençliklerini kaybetmez, gençliklerini emanet bırakırlar ve vakti geldiğinde olgunlaşmış bir yürekle daha güçlü, daha merhametli, daha bilinçli olarak o emaneti yeniden teslim alırlar. Şimdi gecenin bu sessiz saatinde bütün genç kardeşlerime ve yüreği hala genç kalan herkese sesleniyorum. Geçmişiniz kaderiniz olabilir ama geleceğiniz, bugün vereceğiniz kararların eseridir. Ve unutmayın, insanın en güzel yılları yalnızca 20'li yaşları değildir. İnsanın en güzel yılı doğru yolu seçtiği gündür. İşte o gün takvim kaç yazarsa yazsın, insan yeniden gençleşir, yeniden umut eder. Yeniden umut eder, yeniden hayata Bismillah der. Benim her gün yaptığım gibi Bismillah, hasbiyallah. Şimdi arkadaşlar, bir konuya bir açıklık getirelim. Beni dinleyen kardeşlerim böyle bedbaht, zor durumda, çok çaresiz olan kardeşlerim de var. Artık yani imkansız dedikleri hal durumları içinde olan kardeşlerim var. Şimdi bu imkansız durum hal neyse, ne kadar darda olursan ol, söyleyeceklerimi dikkate alırsan emin ol,

söyleyeceklerimi dikkate alırsan, hayata geçirirsen, tecrübeyle sabit bir kurtuluş var. Şimdi Can kardeş, geçenlerde anlattım, sakin sakin anlatayım. Şu an gelen giden bir mesaj yok. Baran Ocaklı'nın mesajı düştü, söyleyelim hemen. Ben Keçiören'den Baran Ocaklı, canımdan çok sevdiğim kardeşim Arda Miraç Vural'a bir şarkı istemiş. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum aslan dostum. Baran Ocaklı, mediamesaj.com'a girmişsin, süper, üye de olmuşsun, o da harika. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. İkinci sıradan tekrardan şarkı isteğini yaparsan hemen şarkıyla mesajı birleştirip okuyayım, göndereyim abi.

Baran Ocaklı şarkı isteğinde bulunmuştu. Orada yarım kaldım. Müezza ile ilgilenmek zorunda kaldım. Namissiz durmuyor. Beni çok yoruyor arkadaşlar, kızım ya. Bizim kedi bu Müezza. Çok akıllı, çok akıllı. Fazla akıllı yani. Çatılarda geziyor. Of, binaların içinde oradan oraya, ne yapacağımızı şaşırdık. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı isteği var. Baran Ocaklı, eğer şarkı isteğini çalmamı istiyorsan değerli kardeşim, sana zahmet, gir sadece şarkıyı yazıp at. Mesajınla birlikte bir kere daha mesajını aktaralım, şarkıyı da çalalım. Keçiören'den Baran Ocaklı, canından çok sevdiği kardeşi Arda Miraç Vural'a sıradaki şarkıyı armağan etti. Seni çok seviyorum aslan dostum dedi. Şimdi arkadaşlar, anlatacaklarımı can kulağıyla dinlediğinizi biliyorum. Darbe olan kardeşlerime, darbe olmayanlara da hayatın bazı şifrelerini veriyorum. Yaparsanız siz karlı çıkarsınız. Her ne koşulda olursan ol, ne kadar zorda olursan ol, Allah'tan ümidi kesmeyeceksin. Olumlu ve güzel düşünmekten vazgeçmeyeceksin. Hayatında negatif sözcükler hiç olmayacak. Yani sıfıra indirgeyeceksin. Kötü lafı bile, kötü. Kötü, bu sözcüğü bile kullanmayacaksın. Yok sözcüğünü kullanmayacaksın. Şimdi bir şey rica ediyorum. Hani eskiler derdi ya, bir şey 40

düzgün söylersen olur. Türkçe olarak anladığın bir şekilde kendini kodlayabilirsin. İnsan hafızası, beyni aynı bir bilgisayar gibi, bir kompütür gibi çalışır. Nasıl kodlarsan bilinçaltını öyle yola devam edersin. Bir bilgisayar nasıl virüs aldığı zaman reset atıyoruz en basiti, kaldırıyor, kendine ait olmayan bir virüsü dışarı atıyor ya da bir programla onu dışarı atıyoruz.

vücudundaki ağrılar dahil, kalp ağrıları, özlem, şu bu, her şey. Sana ait olmayan her şeyi dışarı atabilme yetkin var, yetin var. Sizlere bir şeyleri anlatmak, paylaşmak, epeydir yapmadığım işler arasında, TikTok'ta falan yayın yaparken bunları çok yapıyorduk. Biraz daha şov ağırlıklıydı oradaki programlar, hem radyo hem TikTok. Bu istek falan bu frekansa geçince böyle oldu. Fırsat bulup konuşamıyoruz çünkü yoğunluk oluyor mesajlarda. Şimdi ihtiyaç sahibi kardeşlerim, rica ediyorum ya, bir kere deneyin, ne fark eder yani, ne kaybedeceksin? Mesela almışsın 10 yıl 5 yıl ya da zordasın, mahkemen var, şuyum var, buyum var, her şey kara gözüküyor değil mi? Yani sıkıntılı, nasıl işin içinden kurtulacağız? Şunu rica ediyorum senden, hayatına bir dakikalık, manifest diyorlar ya, bir dakikalık gerçekmiş gibi bir hayal kurmanı rica ediyorum. Öyle bir hayal kur ki en çok sevdiğin yer neresi, ya da hayalinde işte iki katlı mavi beyaz bir bina hayal et. Önünde havuzunu hayal et, bahçesinde ağaçlarını hayal et, garajında en son model iki tane o en son model arabayı, hatta içine oturup böyle hissettiğin o arabaları hayal et. Bankada paralarını gözünün önüne getir ve kendini orada özgür hayal et. Bir dakikalık manifest. Bunun mektubunu kendine yaz bir tane, cebinde taşı. O yazdığın satırları bir dakikanın içerisinde, yani aklında kalacak şekilde, her gün yatmadan önce, uykuya geçmeden önce hayal edip yat. Gerçekmiş gibi hisset. O evin önünde ol, o havuzun dibinde ol, yüzerken hisset. Rüzgarın işte saçlarına dokunduğunu hisset, yüzüne geldiğini hisset rüzgarın. Kuşların sesini hisset. O ev nasıl bir evse, nereyi hayal ediyorsan. O arabaya bindiğinde aldığın hazzı, vites değişiklikleri ya da otomatik vites, neyse işte. Arabanın o sıfır kokusunu gençler bilecekler. Bunların hepsini hayal et. Bir dakika. Yatmadan önce. Ve de ki yarın bir mucize olacak. Uyan. Bugün bir mucize olacak de ve o hayalini bir daha kur. Gece yatmadan önce hayalini kuruyorsun. Yarın bir mucize olacak diyorsun. Uyanıyorsun, bugün bir mucize olacak deyip o hayalini yeniden kur. Ama öyle bir kur ki gerçekmiş gibi. Sakın şuna düşme. Yani tam hayalperestlik falan deme. Hayalperestlik gibi gelse bile lütfen bunu olmuş gibi öyle hayal et. Daha da başka bir şey söyleyeyim. Ne olmasını istiyorsan büyük şeyler düşün. Tahliye olurken düşün. Beraat kararı verildiğini düşün. Mahkemede, ilk mahkemede çıktığını düşün. Ya da o zor mahkemeden kurtulduğun anı düşün. Hakimin senin adına beraat kararı verdiğini, salıverildiğini düşün mesela. Neyi düşünmek istiyorsan. Ama bunu öyle bir hisset ki, bu bir dakikalık manifesti, hayali gerçekmiş gibi hisset içinde. Gece yatmadan önce bunu yapın. Sabah uyandığınızda da yapın. Ve hayatınızın içine arkadaşlar, beni ne olur, bana ne olur inanın, şunları alın. Bolluk ve bereket içindeyim, şükürler olsun. Şükür enerjisi ve minnet enerjisi. Allah'a minnet duygunuzu arz edin kalben, yolda giderken, volta atarken. Çok şükür bolluk ve bereket içindeyim. Çok şükür bolluk ve bereket içindeyim. Böyle tesbih çeker gibi. Rabbim sana şükürler olsun. Rabbim sana minnettarım. Elim tutuyor, ayağım tutuyor, gözlerim duyuyor. Anam sağ, babam sağ. Yani minnet duyabileceğin ne varsa. Ya ağzında çürük yoksa bunun için bile minnet duysan Allah'a. Minnet duygusu o kadar önemli ki arkadaşlar. Allah'a minnet duyduğunu hissettir Rabbine kalben. Şeklen. Mesela namaz kılıyor adam falan ama kalben secde edemiyor. Desinlere oynuyor falan, tutmuyor. Sen kalben Allah'a minnet duygunu arz et. Kalbinden söyle. Böyle iştahla, böyle coşarak içinden. İmkanın varsa sesli söyle. Hani bulunduğun ortam sesli söylemene çok müsait değilse

volta atarken bolluk ve bereket içindeyim. Çok şükür. Bolluk ve bereket içindeyim. Çok şükür. Şu çok önemli. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Ne olur ya, bunu aklına yaz. Varsa kalemin kağıdını not al. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Anda kalmak diye bir şey var. Anda kalmak ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bulunduğunuz yerde, oturduğunuz yerde kendinize deyin ki işte şöyle bir yerde oturuyorum. İşte evimde, nereyse orası, sen onu böyle söyle. Evimde, salonda oturuyorum. Önümde bir masa var. Masanın üzerinde bir vazo, yanında bir bardak su var. Karşımda televizyon, oturdum. Dedin değil mi? Anda kalmak, yani yerini, şeklini, anını, yerini bildirdin. Ve ondan sonra diyeceksin ki benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir. Benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir. Benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir. Ya bunu hani ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah zikir çeker gibi de ya. Benim başıma daima iyi şeyler gelir. Bir, her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. İki, bolluk ve bereket içindeyim. Üç, ama sonuna hep çok şükür demeyi unutma. Ben özgürüm. Çok şükür. Ben çok zenginim. Çok şükür. Çok param var. Çok şükür. Bolluk ve bereket içindeyim. Çok şükür. İçtiğim bir bardak su var ya. Bak o suya, etrafında birileri langir lingir konuşuyorsa uzaklaş oradan. O suya güzel şeyler söyle. Ben özgürüm de. Üç defa iç. Çok param var de. İç. Ne yapmak istiyorsun suya? Çok param var. Çok param var. Çok iç. Ve hayatındaki değişiklikleri ne olur benimle ileride paylaş. Bu söylediklerimden yola çıkıp da bunu yapan arkadaşlarım olursa DM'den, Instagram'dan, hikayeden yazsınlar bana. Kişi zannı üzerine yaşar. Ledun ilmi diye bir ilimden bahsederler. Bazı eğitimler aldım arkadaşlar. Biyoenerjiyle ilgili ellerimin şifalı olduğunu falan söylüyorlar. Ve bunu da tecrübe ettik. Öyle de şeyler var. Ama ben üzerine gitmedim. Yani etrafımda bilenler biliyor, 6. hissi, 8. hissi neyse, bir insana bakınca bazı şeyleri hele şakır şakır söylediğim zamanları biliyorum ben. Ledun ilmi mesela, Peygamber Efendimiz hatırlayın, Hira'da Cebrail Aleyhisselam geldiğinde şaşırmıştı. Çünkü Cebrail Aleyhisselam ona ikra demişti, oku demişti Rabbimin aracısı olarak. O da dedi ki ben okuma bilmem. Yaradan Rabbin adıyla oku. Bir anda, bir gecede okur yazar oldu Peygamber Efendimiz. Şimdi Ledun ilminde de bir gecede tasavvuf ehli olabilirsin. Bir gecede Rusça konuşuyor olabilirsin. Bir gecede bilmediğin birçok şeyi bilmeye başlayabilirsin. Onu yapmanın tekniği de şu arkadaşlar. Yani bunları günlerce eğitim aldıktan sonra, dünya paralar harcadıktan sonra öğrendiğim şeyleri sizlere anlatıyorum. Yüreğim tükeniyor. Bazen de diyorum ki ya değmez, ne anlatıyorsun? Çünkü hala aranızda, hala aranızda birbirinin ümüğünü sıkmak isteyen tipler var. Yapmayın abi. Gerek yok ya. Bana güvenin. İnanın, ben 57. seneyi bitirirken birinin boynunu sıkmaktan ya da boynumun sıkılmasından madalya takmadılar bana. Ha, ringde madalya taktılar. Belki kaç defa Türkiye şampiyonu, kaç defa bölge şampiyonu olduk. Öyle madalya oldu o ringde. Ama iyilik üzere yaşamak, iyilik üzere devam etmek diye bir şey var. Allah'ın mükafatını, Allah'ın onuru edeceği o mükafat neyse ona talip olmak diye bir şey var. Velhasıl onca kitap, onca eğitimin sonucunu size söylüyorum. 21 defa nefes tekniği diye bir teknik var. 21 defa burnundan hızlı nefes alıp verirsen, 21 defa hızlı burnundan aldın verdin, 21 defa da burnundan derin alıp ağzından derin verirsen, yani yavaş yavaş, ikincisi yavaş, ilki hızlı, sadece burnundan alıp veriyorsun ilkinde 21 defa. İkincisinde 21 defa burnundan alıp derin, ağzından derin veriyorsun. Ve bunu ne zaman yapacaksın? Teheccüd saatinde. Eskiler uyur kalkarlardı 2'de 3'te, hani sabah namazından önce, o arada kalkardı teheccüd saati dediğimiz saatte.

Sen hani böyle bir şey yakalayamıyorsan uyumadan önce. Ya nerede olursan ol, kim ne derse desin, Allah rızası için yatağında otur kardeşim. Oturdun, gözlerini kapat, nefeslerini al. 21 defa yapamıyorsun, 4-3 yap, 7-7 yap. Ama 21'e geldiğin zaman farkı zaten fark edeceksin. Gözlerini kapat ve sonsuz bir ışık kaynağı olarak Cenab-ı Rabbül Alemin'i karşına al. Bir şeye benzetebilir miyiz biz Rabbimi? Benzetemeyiz. Sonsuz bir ışık, sonsuz bir kaynak. Kapat gözlerini ve o ışığı hayal et. Bembeyaz, baktıkça doyamadığın, baktıkça seni içine çeken bir kaynak olarak gözünün önüne getir Rabbimi. Yani ışık kaynağı olarak. Ve orada Rabbim ben geldim de ya. Rabbim ben geldim. Bu aciz kulun gel. Rabbim ben geldim. Ben geldim Rabbim. Nasıl konuşursan konuş. Ne istiyorsan iste. İşte orada. 3 dakika, 5 dakika, 21 gün bir denesene kardeş. Ne istiyorsan. Bak bunlar sır. Bunları parayla öğreniyorsun. Bunlara günlerce, 6 ay, 1 sene eğitimlere katılarak öğrendiğimiz, ben size hap bilgileri söylüyorum. Bana inanın ve güvenin bu abinize, bu kardeşinize. Kurtuluş, yaşama şeklimizi, bilincimizi, fikrimizi, düşüncelerimizi değiştirmekte yatıyor. Yani bugüne kadar yaptıklarından bir yol olmadı. Bugüne kadar yaptıklarından düze çıkamadın, aydınlık günlere gelemedin. Geldiysen de işte öyle, düşe kaka, hep sıkıntı oldu. Bundan sonra iyi olmasını istiyorsan, ne olur bu dediklerimi yap ya. Teheccüd saatinde 21 defa burnundan nefes aldın verdin, gözlerin kapalı. Hızlı. İkinci 21'i burnundan derin aldın, ağzından derin verdin, yavaş, gözlerin kapalı. Gözünün önüne sonsuz ışık kaynağını aldın ve baktıkça doyamadığın bir kaynak, baktıkça beyazlaşıyor, baktıkça içine çekiyor sonsuz bir ışık. Rabbim ben geldim. Benim halim bu Rabbim, sen görüyorsun, durumum bu. Ya bir şey demesen de boynunu bük, hal durumu zaten Rabbim biliyor. Ya Rab beni kurtar, beni aydınlığa çıkart de ya. Benim kilitli kapılarımı ya Fettah adının hürmetine aç ya Rab de ya. Allah'ın ipine sarıl ve samimi ol, sıdkı bütün. Rabbimi şey yapamazsın. Hani küçükken anlatıyorduk ya, şey Karadenizlerin fıkraları falan. Yani burada Rabbimle oyun oynayamazsın. Kalpleri bilen odur. Samimi ol ve iste. İlim iste, bilim iste, özgürlük iste, para iste, şan iste, şöhret iste. Ne istersen iste. Rabbimin hazinesi o kadar büyük ki arkadaşlar. Ailen için bir şeyler iste, baban için sağlıkken bir problem varsa aileden, kendinden, ne istiyorsan. Bu Ledun ilmi dediğimiz bu 21 nefes tekniği, gece işte dediğim teheccüd saatindeki bu çalışmaları yapmaya başladıktan sonra, mesela tasavvuf ehli olmak istiyorsun, Mevlana'dan, Yunus'tan, şundan, Kur'an'dan ya da diğer kitaplardan, gel semavi dinlerden ne aklına geliyorsa, bir şeyleri, neyi bilmek istiyorsan, kimya, biyoloji, fizik, daha önce öğrenmediğin atom, zerrecikleri, parçalar, aklına gelmeyen işte Alman yazar, şu bu filan, ne istiyor? Şimdi laf kalabalığı yapmayayım. İste ve sonra gör. Yolda yürürken, uyurken, yemek yerken, hiç olmadık yerlerde bilgi akışı başlayacak. Ve Allah'la, tek yolla ona bağlan. Araya kimseyi koyma. Sadece Rabbimden iste, kendin iste. Arkadaşlar bunlar önemli. İmkanı olanlar arada ayaklarını toprağa koysunlar. Topraklama tekniği var, nazarlar var, şunlar bunlar. Çok anlatacağım konular var, kafanızı karıştırmayın. Ama size şimdi en çok lazım olan konulardan bir tanesi bu anlattıklarım. Olumlu düşünmeler. Olumlu düşünceleriniz sizi değiştirir. İstediğiniz hayatı kurgulamanızı sağlar. Geleceği yeniden yapılandırmanızı sağlar. Bolluk ve bereket içindeyim çok şükür. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum çok şükür. Benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir çok şükür. Ben zenginim, çok param var.

çok sağlıklıyım, her gün gençleşiyorum, ne ben değerliyim, yani güzel şeyler söyle kendine ve bütün organlarına da teşekkür etmeyi unutma. Belki şaka gelecek, güleceksiniz ama kalbim sana teşekkür ederim, karaciğerim sana teşekkür. Ben bazen kendi kendime 12 parmak bağırsağım söyledim miydi diye böyle yolda yürürken kendi 12 parmak bağırsağım sana da teşekkür ederim, böbreklerim size de teşekkür ederim, kan hücrelerim size teşekkür ederim, beynim sana teşekkür ederim, bütün uzuvlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim, mihnet içerisindeyim, elim kolum ayağım bacağım tutuyor, çok şükür. Her ne kadar bu dört duvarda olsam da çok şükür, çok şükür, çok şükür. Biliyorum ben özgürüm, çok özgürüm, özgürüm, özgürüm. Erteleme, buradan kurtulacağım yok. Özgürüm, kurtulmuş gibi düşüneceksin. Zenginim, zengin olacağım yok, zenginim. Araya zaman koyma, olmuş gibi düşün ve öyle yaşa. Unutma, her gün her yönden daha iyiye gidiyorum, çok önemli. Yine de çok param olsun diyenlere, bildiğim bilmediğim birçok kaynaktan oluk oluk paralar hesaplarıma hesapsızca, zahmetsizce ve kolaylıkla her gün artan miktarlarda gelmeye devam ediyor. Çok şükür burada hesapsızca ve kolaylıkla, bu hesapsız olayı, çünkü Rabbim mesela sana kim diyeyim, Sakıp Sabancı'yı bilenler bilir, multimilyarder. Ama dedi ki işte bir gün bir röportajında, otomobil fabrikam var ama bir tane araba hediye edecek çocuğum yok. Var çocukları, özürlüydüler. Dolayısıyla bedel, hesap. Veremeyeceğiniz hesap. Yani sen çok zengin olursun ama acayip acayip bedeller ödemek zorunda kalabilirsin. Hesapsızca, kolaylıkla. Bunu söylemeyi unutma. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum, bolluk ve bereket içindeyim, çok şükür, unutmuyorsun. Bildiğim bilmediğim birçok kaynaktan oluk oluk paralar hesaplarıma hesapsızca, zahmetsizce ve kolaylıkla geliyor ve her gün artan miktarlarda geliyor, çok şükür. Her gün gençleşiyorum, her gün daha iyi bir kilodayım mesela, her gün fit bir vücuda sahibim, çok şükür. Hep 75 kiloyum, ne yersem ne içersem sağlıklı bir şekilde 75 kiloyum, çok şükür. İnsan zihin gücüyle her şeyi yapabilecek kudrette ve güçte. Çünkü hepimiz Rabbim'den bir parçayız ve asıl mucize biz insanlarız, bilirsek kullanmayı. Ama bilmezsek bu madde bedende bu imtihan hiç bitmez arkadaşlar. Ve bir daha hatırlatıyorum, yolu sevgi olmayanlar, sevgiye adım atamayanlar, bu geldiğin dünyada bu imtihanı veremezsen bir daha bu imtihana tabi olacaksın. Sakın unutma bunu. Sınıfı geçmek zorundasın. Ama kötülük etmeye devam edersen sınıfı geçme şansın yok. Kötü olmaya devam edersen sınıfta gene kalırsın. İyilik et ya. Kimseye kötülük etme. İyilik edemiyorsan kötülük etme en azından. Kötülükten beri dur. Bir Ramazan'da anlattığımız hadise vardı. Neydi o? Bir gayrimüslim Ramazan'da ne yapmıştı? Çocuğu, 5-6 yaşlarındaki çocuğu, gayrimüslim, Müslüman mahallesinde yaşıyor adam. Elinde ekmek yiyerek çocuk geliyor. Çocuk bu, 5-6 yaşında. Çocuk işte yani. Hemen adam elinden ekmeği alıyor, çocuğunu kapıyor kucağına. Hemen alıyor, saklıyor. Çocuğunu eve götürüyor. Diyor ki oğlum diyor, bir daha diyor bu sokakta diyor, buralarda diyor, Ramazan ayında diyor yemek yeme, ekmek yeme. Niye baba diyor. Diyor ki Ramazan diyor işte Müslümanlar için böyle diyor işte. Orucun şeklini anlatıyor. Onlar diyor gün boyu hava kararına kadar, gün doğumundan gün batımına kadar hiçbir şey yemezler. Yemeden, içmeden kesilir, bırakır, oruç tutarlar diyor. Buna hürmet etmek gerekiyor, saygı göstermek gerekiyor. Gel zaman git zaman gayrimüslim vefat ediyor ve şehrin evliyalarının rüyasına giriyor gayrimüslim. Rüyada konuşuyorlar. Bakıyorlar ki gayrimüslim cennette. Nasıl olduğunu soruyorlar. Bu hadiseyi anlatıyor. Diyor ki bir Ramazan ayıydı, ben oğluma bunu yapma dedim filan falan. Rabbim beni diyor bununla şereflendirdi. Ya bir şeylerden vazgeçtiğimiz zaman mükafatını Allah'tan bekleyebiliriz. Tam birine böyle yani

Bir tanesi gerçekten işte ölmeyi hak ediyordur filan. Yani bunu gerçekten hak ediyordur ve böyle de bir imkanım varken sen bundan vazgeçer de döner de Allah'a dersen ki ya Rabbi ben bu işte bunu yapabilirdim. Şu kötülüğü yapabilirdim, bu günahı işleyebilirdim ama yapmadım, vazgeçtim. Bunun karşılığında senden şu mükafatı istiyorum, şunu istiyorum ya Rabbimle pazarlık et. Dön Rabbinden iste işte dedim ya. Rabbim ben geldim. Bak ben bugün böyle böyle bir şey yapabilecektim. Bunu buradan çalabilecekken, hırsızlık edecekken, işte kötülük edecekken, bunu vuracakken, bunu kıracakken, öyle edecektim. Vazgeçtim. Niye? Seni saydığım için. Senden korktuğum için. Seni çok sevdiğim için. Elim ayağım sağlam. Minnet duyduğum için vazgeçtim ya Rabbi. Biliyorsun ki ben bu kötülüğü yapabilirdim cüz-i irademle ama yapmadım. Niye? Senden. Sebep. Bunun karşısında bunu istiyorum ya Rabbi. Çocuğum özgürlüğüne kavuşsun. Ben özgürlüğüme kavuşayım. Şöyle olsun, böyle olsun. Ama lütfen olumlu ve güzel düşünmeye başlasanız iyi olur arkadaşlar. Bu anlattıklarımı ne olur hayatlarınıza alın ve abartın yani değişik cümleler siz de kurabilirsiniz. Fakat hep olumlu olsun. Hep olumlu olsun. Hep güzel olsun. Ağzından çıkan her sözcük güzel olsun. İyi sözcükler bulun, söyleyin. Çünkü sözcüklerin inanılmaz gücü var arkadaşlar. Peki, nerede kalmıştık? Oo, vakitler almış ya. Ben emanet kalan gençliğimizi mi konuştuk? Sizlerden de mesaj gelmedi. Ben de konuştum. Ne yapayım abi? Bu adam konuşabiliyor mu diye merak edenler olmuş da. Dedim ki biraz konuşabiliyorum.

Efendim bu gece biraz gençliğimizi konuştuk, biraz hatalarımızı, biraz da içimizde hiç yaşlanmayan umutlarımızı ve belki hep birlikte şunu anladık. İnsan hayatında yaptığı en büyük hatadan bile daha büyüktür. Yeter ki o hatanın içinde yaşamayı değil, o hatadan sonra yeniden ayağa kalkmayı seçsin. Geçmiş hiçbirinizin elinde değil. Ama yarın hala Rabbimizin bize verdiği en büyük emanet. O yüzden güzel düşünün diyorum. Onun için ne geçmişe esir olun ne de umudunuzu bir anlık pişmanlıklara teslim edin. Çünkü güneş her sabah doğarken kimseye dününü sormuyor. Yeni bir gün veriyor. Yeni bir nefes, yeni bir fırsat, yeni bir umut. Ve bu geceyi yüreğimin en derin yerinden gelen şu cümleyle uğurlamak istiyorum. Gençlik dostlarım sadece yaşla ölçülen bir mevsim değildir. Gençlik insan umudunu kaybetmediği son yerdir. Rabbim gençlerimize doğru yolu, doğru dostları, doğru kararları nasip etsin. Hata yapanlara pişmanlıkla birlikte yeniden doğrulacak güç, bekleyen ailelere sabır, hasret çeken gönüllere hayırlı kavuşmalar ihsan etsin. Ve bizleri geçmişine takılıp kalanlardan değil ha, geçmişinden ders alıp geleceğini güzelleştirenlerden eylesin. Çünkü bir insanın en büyük zaferi hiç düşmemek değildir arkadaşlar. Düştüğü yerden daha güzel bir insan olarak ayağa kalkabilmektir. Allah'a emanet olun can dostlarım. Yüreğiniz umutla, yolunuz hayırla, ömrünüz bereketle dolsun. Güzel geceler olsun. Allah'a emanet olun. Yarın akşam 19'da yine yeniden burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer bir aksaklık olmazsa. Saat 19'da kentlerin en özel istasyonlarında Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor olacak. Dua der dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen.